0: Tamamdır. Üç taraf.
1: Evet.
2: Selamlar Fransız.
3: Nissan Altima, Nokia 28 is going to be at Lincoln Frankfurt 8911 LFV 8911.
2: Southway 2, 7-7-1.